ne ya çabasın da var bu soga. Çinana namuna nakateneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.